0: Allah'a mas. Benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar? Kim? Kim?
1: Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Allah kimseyi yalnız bırakmasın.
2: Radio Ankara. Radio Ankara.